sökü atamıyorum. Ama üzülme, yok bir şey. Sevmezsin çok söyleneni.

Assalamu alaykum, hörmetli radio dinleyici aziz kardeşler. Anlap atkanına Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurça anlatışı. Bugün 2026 yılı 20. sentyabr yekşembe. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçi vakti 3'ünkin saat 4. Hörmetli radio dinleyiciler, anlatışlarımızı her günü Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 geçe Ürümçi vakti 3'ünkin saat 4'ün 5 kişi boğun aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzda internet sahibisi www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık bir hastalığı yalaşla. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 6'dan 7 geçe. Ürümçi vakti etken saat 9'dan 13 boğun aralıkta kıskı dolgun 41 metr 7240 kilogertista sünni emira ve internet arqılıq anlıqlı buldu. Hürmetlik radio anlıqçıda, anlıqçımızdan bugünkü cedvilde xəbərle Yeni İran'ın tüncü çariki, yıldızladın yanırgan sada ve naqşımızdaki qıtarlıq programıla bab olup, aldığımızdaki bir saat boyu çəsilə bilən bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızga mən Kamilcan Kaşıqarı riyasetçilik qılımın.

Zaten durguzuş, özgürlüğünü başkuruş, hem üçün netice yaratılgan bir BDT etken timi dütküzmekte. Erdoğan'ın ziyaretli yer yanında. BDT başkatibi Antonio Guterres ve kaysi devletlerin devlet şundakla hükümet başlıkları bilen üzere söhbetlerini ütküzüşü mümülçirlenmekte. Cumhurbaşkanı'nın onun başka Amerika'da yaşavatkan Türk fukralarının vekilleri, Türk-Amerika Soğut sahasıyla ve akıllı ambarlarının katlaşışı bilen uyuşturulduğun türlük faaliyetler katlaşışı planlanmakta. Mezgür ziyaret, dünya rehberlerinin halkaralık diplomatik sohbetlerinin asaslık supularından biri boğan, her yıl ötküzüldüğün BDT umum geniş yığını için New York'ta bir yer geçen bulduğun mezgilgi doğru kemmekte. Hürmetlik radyonlukçula, Amerika, Ukrayna için 2 milyar 680 milyon dolarlık hava müdafiye yardım layihasını tasdikladı. Bu teklif Trump'ın Rusya'ya kılınan bisimli güç yetişini maksat kıyan yeni embargolara ruhsat kıldığın kanunu imza koyan bir mezgilge doğru geldi. Amerika, Ukrayna'nın Rusya hücumlarına takabül duruş için köp kıtımlak yardım talep kılışının arkasından Ukrayna'ya 2 milyar 680 milyon dolar kıymetli hava müdafiye üskünleri seçip verişini tasdikladı. Amerika Taşkı İşlem Ministerliği Cuma günü kurultayga vetke ufturuşuda Ukrayna hükümetine hava müdafiye sistemlerini terakki kıldırış kartılgan yakşılaşlağa alakadar üskine ve münazimetlerini sitip bir işini üzücüge alan ihtimallıka yukarı bir çetellege herbi üskine sitiş türünün destekilmişi karar kılınganlıkını ilan kıldı. Ministerlikning bildirishicha Kiev turlik tipdagi boshqarilgan bombalar, etish sistemalari, uchqichsiz aeroplanga qarshi radarlar va so'ralma avtomobillarning o'z ichiga olgan turlik uskunalarni sotib olish talabini o'ttirib qo'ygan. O'ttirib qo'yilgan bu sotish kelishimining amaliyotlashishi uchun qurultayning tekshirib tasdiqlash bosqichidan o'tish kerak. Tashqi ishlar ministerligi taklif qilingan sotilish mashg'uloti oxirlashgan ahvolda Ukraina Yevropa davlatlarining to'hfilari va oldingi hukumat mezgilida ajratilgan Amerika tashqi harbiy mablag' manbalarining birikmasidan foydalanib mablag' bilan ta'minlaydi degan bayonotni e'lon qildi. Amerika Prezidenti Donald Trump bu ay özüdün burunki Joe Biden hükümeti mezgilde Ukrayna'ya kılınan Amerika yardımlarının Yevropalıkla tarafından kaytarılışını talep kıldığını aytkan idi. Trump uzundan beri Avrupa devletlerinin Ukrayna'ya verilgen garip yardımlarının tenerhidin tekimi çoğun nisbetini üstüge ilişkin talep kılmakta. Taşkı İşler Ministerliği tenerhi 2 milyar 680 milyon dolar deb mülçerligen Cuma günündeki bu teklif Trump'ın Rusya'ya kılına atkan bisimli küçe yetişini maksat kıygan yeni embargolara ruhsat kıldığı kanunumuza koygan mezgilge doğru geldi. Hürmetlik radyonluqçılar, Amerika armiyası Karib denizde zehirlik çikimlik etkisizlik kıygan kemigi zarbi verdi. Bu hücum yine Karib denizde ilip berilgan ve 3 kişi kaza kıygan aldın hücumdun 10 gün kemigi yüz verdi. Hücumda 4 kişi öldürüldü. Amerika Garbi Yerimşar Koşum Vezipi Teşhis Kısmı Karib denizde melum boğan zehirlik çikimlik etkisizlik liniyelerde faaliyet kılavatkan tit süretlik bir kemigi hücum kıldı. Hücum Adem Ülüş bilen neticelendi. Amerika Cenevi Komandallık Ştabı hücumda zehirlik çikimlik terörçüsü edip karalgan 4 kişinin öldürülgenliğini tuttu. Amerika Cenevi Komandallık Ştabı şembi günü X'teki bayanatı da hücumun öz komandallık astıda icra kılınganlığını ve akhbaratının mezkur geminin aktif halde zehirlik çikimlik etkisi çıkılavatkanlığını cizimleştirgenliğini bildirdi. Bayanatta 19. sentabrda Amerika Cenubi Kumandallık Ştabı'nın buyruğu bilen Garbi Yerimşar Koşma Vezipi Öteş Kısmı Karib Denizdeki Mälum Boğan Zehirlik Çikimlik Etkisizlik Liniyelerde Paliyet Göstü Vatkan Tisüretlik Bir Kimige Adem Ülüş bilen Akırlaşkan Noktuluk Hucum İlip Bade Değildi. Bayanat yanı herkette 4 neper Zehirlik Çikimlik Terörçüsü Öldürüldü Edigen Sözle Eşitildi. Bu hücum Trump hükümetinin zehirlik çikimlik terörçüleri edip tesvirligen kişilerin nişan kıygan ve ütke ile başlanan herbi hareketlerinin zincirinin en ahırkısı buldu. Şembi gündeki bu bayanat Amerika armiyasının yine Karib denizde ilip bağlan ve 3 kişi kaza kıygan aldın kıtın kuhucumudun 10 gün kıyın ilan kılındı. Herbi hareketler başlanan denkin Amerika'nın Karib denizi ve Şarkı Tinç okyanındaki kimilagi kıratka hücumlarda 220'den artık kişi öldürüldü. Hürmetlik radyonluqçına, Pakistan'da terörlük hücumunda kaza kıyganlarının sanı 31'e yetti. Mesullah, Kohat'taki bir sakçı korosu kılınan bombalık ve kurallık hücumunda kaza kıyganlar arzada kemdigende 16 neper sakçı bağlıkını 100'ün artık kişinin yaralanganlığını tutdu. Pakistan'ın Simal'daki bir sakçı idaresi kılınan bombalık ve kurallık hücumunda hayatın ayrılganlarının sanı

0: Аңламат кунуңлар, Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Hürmetlik radyonluğçular, Palestin tereptarı namayışçıla Philadelphia'daki Ed Sheeran konsortta karşı namayış kıldı. McLemore'nun Palestin'i kollaydıgan sözleri sebebiden seyyarı oyundan çıkarıvitilişi Ed Sheeran'nın Amerika seyyarı oyunu da kriz kozgudu. Philadelphia'daki konsorttan burun Palestin tereptarı namayışçıla narazılık namayışı ötküzdü. Pop çolpını Ed Sheeran'nın Amerika seyyarı oyunu içiliş senetkarı McLemore'nun Palestin'i kollaydıgan karşıları sebebinin programmadan çıkarıvitilişinin arkasından münazirlerinin merkezi gaylandı. Sheeran'nın Philadelphia'daki konsertinden burun Lincoln Maliye Meydanı'nın aldığı dijan boğan Palestin taraftarları namayışçıyla Palestin bayrağı götürüp çıktı ve Palestin'e azatlık şuarlarına tavuldu. Rapçi McLemore Yeni Jersey ştatı da sahnede Palestin'e azatlık diyen şuarına tavlıgan dinkin düşen bir günü Lobtur seyyarı oyun grupüsten çıkarıvitildi. Bu karardan milyarder Robert Kraft başçılıkıdaki zal egelerinin narazılık bildiriş sebebinin ingalıqa məlum buldu. 35'lik şiiran bolsa, McLemore'nun seyyarı oyundan çıkarıvitiliş kararı da üzden çıkandak rolunun yokluğunu etti ve cevapkarlıkının seyyarı oyun uyuşturucularına ait geldiğini bildirdi. Palestin üçün İsrailiyaga akademik ve medeniyet baykut erkiti şembi günü Ed Sheeran'ı karatkan baykut çakırkın tehemikin etti. Pakbi'nin bayanatı da Sheeran'ın pat adı ütkizildiğen Latin Amerika konsertleri bilen tehe ilan kılınmıgan Avrupa bikitini müzücüge ağan bütün dünya seyyarı oyununa baykut kılışkı çakırı kılındı. Bu münazire İsrailiyanın Gazze'deki kırgınçılıkı 2023 yılı Oktyabr'da başlanğandan bu yan Kongol iç sahasındaki senetkarlığa ve uyuşturucuyla üstündeki bisim işi vatkan bir mezgilde yüzbedi. İsrailiya 2023 yılı Oktyabr'dan bu yan Gazze'deki hücumlarda köpünç ayallığa ve küçük ballığa bulup 73 bindin artık Palestinlilikini öldürdü ve 170 bindin artık kişini yaralandırdı. Hürmetli radyonluğçular, İsrailiyanın Gazze kıyığa hücumlarında 4 Palestinlik hayatından ayrıldı. İsrailiyanın Gazze rayonunun okşamağın cayları kıyığa hücumlarında Gazze Sehiye Ministerliğinin baş müdürü Munir El Burş'un oğlunu müzücüge alan 4 Palestinlik hayatından ayrıldı. İsrailiye 2025 yılı Oktyabr'dan bu yan küçüke gibi bulabatkan uruş doktuş gelişimi hılaplı gelişinde olmaştırmakta. Bu kıtım Gazze rayonunun okşamaydıgan cayları kıyığa hücumlarında 4 Palestinlikini öldürdü. Sehiye menbeleri hayatın arılgalı arasında Gazze Sehiye Ministerliğinin baş müdürü Munir El Burş'un oğlunun mu bağlıkını cezimleştirdi. Gazze şehrinin şarkıdaki Şucayiye mahallesi de olsa yeni bir Palestinlik İsrailiye gitti ve uçkusuz ayrıplanının hücumu da hayatına ayrıldı. Gazze'nin otur kısmındaki Nusayret Musabirler Lagerinin şimalında İsrailiye armisinin ilgiri açığa okudu yaralanan bir Palestinlik kız çakma hayatına ayrıldı. Gazze şehrinin şimalındaki Şeyh Ridvan mahallesi de İsrailiye gitti ve bir uçkusuz ayrıplanının Puralı Abdümobil'in nişan kılışı neticesi de bir Palestinlik öldü 7 kişi yaralandı. Sehiye menbeleri yaralanlar arasında iki kız çakmağın bağlıkını ulardan birinin ahvalının eğerişkenliğini bildirdi. İsrailiye 2023 yılı Oktyabr'dan bu yan Gazze'deki kırgınçılıkta köpünç ayollar ve küçük ballar bulup 73 bin artık Palestinlilikini öldürdü ve 174 bin artık kişini yaralandırdı. Mutaxassisler emri ölüm yetim sanının Gazze mesulleri ilan kıygan sandın köp yukarı işkenliğini ve tahminen 200 bin'a yetken buluşu mümkünlükini bildirmekte. İsrailiye Korşa Vastik Gazze'nin köp kısmını harabilik aylandığı diye ve bütkül nüfusunu yurt makamından ayırdı. İsrailiye Gazze'nin 60%'ini işgal astı tutuşunu devamlaştırmakta. 2025 yılı Oktyabr'da uruş doktuş işgaşkan bozumu ama İsrailiye'nin hılaplık kılmışları devam kılmakta. Uruş doktuğundan bu yan tahminen 1.400 Palestinlik öldürüldü ve 2.800 kişi yaralandı. Hürmetli radyonluğçular, İran Amerika bilen boğan söhbetlerge kaytış üçün şartlarını vasıçlarge yetküzdü. İran Devlet Xavfsizlik Ali Kenişin'e başlıklı Muhsin Rıza'yı Tehran'ın Yemen'de hükümet güçleri bilen Kusila Oturistik Uruş'un ahırlaşışını halaylıqallıqını etti. İran Devlet Xavfsizlik Ali Kenişin'e başlıklı Muhsin Rıza'yı Tehran'ın Amerika bilen Uruş'un ahırlaştırışını nişan kıygan söhbetlerge kaytıdın kitiliş üçün koygan şartlarını vasıçlığa yetküzgellikini ilan kıldı. Rıza'yı şenbi günü El Cezire'ye peygamber ziyaret de İran'ın şartları arasında uruşunun barlık seplerde bütünleri ahırlaşışı, İran'ı ve maliye mülüklerini tonultup koyuşunun bir kere ve deniz korşavuğa hatim birleşinin bağlıkını etti. Katar ve Pakistanlık vasıtçılarla boğan Alakan'ın davulmuş vatkalıklarını bildiği gibi Rıza'yı Tehran'ın şartlarını Muşu devletle arkalık yetkizgeldikini ve hazır Amerika Birliği'nde Donald Trump'ın cevap kütü vatkalıklarını ifade Rıza'yı İran'ın uruştan çekilip çıkışı için oturup koyan şartlarının kabul kılınışının Washington'un bu menfaati uygun bulduğunu ilgir sürdü. Trump'ın tehditlerinin netice vermediğini etkar Rıza'yı İran'ın zorur tepilganda uzun müddetlik ve katli bir dokunuşka teyyar işgeldiğini bildirdi. İran Devlet Kavipsizlik Ali Genişliğine başlıkı Mahir Rıza'yı Saudi Arabistan'ı katlaşkan Yemen'deki dokunuşlar üstü tutulup Tehran'ın Yemen hükümet güçleri bilen Husi'yle otturuşluk uğruşunun ahırlı işini halaydıgallıkını etti. Otur şarttaki ciddiçilik Amerika bilen İsrailiya'nın fevral ayında İran karatkan kent külömlük ucumlarını kozguşu eşindakla Tehran'ın bu bunu cevaben rayındaki Amerika bazılarına başkurulduğun bomba ve uçkusuz ayrıplan bile ucum kılışı neticesi de tekim uzguyup getken idi. Pakistan ciddi çelikle pesey düşüşünü vasıtçılık kıldı ve Washington bilen Tehran oturuşu da iyiliğinde dokunuşlarını ahırlaştırışına esas kıygan bir gelişimin asıl kılınışı töhpü koşkan idi. Ama bu gelişim kiyince iki taraf oturuşu da Hormuz boğazı meselesi yüzbegen ihtilapla sebebinin buzulup gitti. Yemen'deki dokunuşla Husila'nın 2014 yılı sentabrında payitaht Sana bilen bazı ülkelerin kolu kırgızışıdın kim başlanan idi. Saudi Arabistan başçılıkıdaki Arap Birleşme kısmı halkara cemiyet terpidin itiraf kılınan hükümetle kollaşmak istedi 2015 yılı Mart'ta Yemen uruşu karlaştı. Husila bilen hükümet güçleri oturuştuk dokunuşla 4 yıl davamlaşkan uruş tohtuş gelişiminin iyiliğinde ahırlaşı bilen kayıtın başlandı. Yakın küllerde Kızıldeniz'deki hayati ehmiyet gibi deniz transport liniyesinin kiriş yığızı cahilaşkan Babıl Mende Boğazı etrafıdaki dokunuşlarda yüzlerce kişi hayatına ayrıldı. Husila Saudi Arabistan'ın Yemen'e koruşağı şekillerinin dögellikini ilgir sürüp, İyiliği'de Kızıldeniz'de Saudi Arabistan'a karşı deniz koruşağı başlattı. Riyad olsa bu eyipleşilerini red kıldı. Örmetlik radyonlukçuna, sabık Çili prezidenti Bachelet BDT başkatıplık namzatlıkıdın çekindi. Meşil Bachelet namzatlıkının kenki BDT başkatıplının Latin Amerikalık bir ayal buluş gereklik doğrusu münazırlarını küçe etkildikini etti. Çili'nin sabık prezidenti Meşil Bachelet 8 namzat otursu delip verilgan bir katımlık gayri resmi bilet taşlaştı. Arkadan sanıganda ikinci orundu kağın denkin Birleşken Devletler Teşkilatı başkatıplık namzatlıkının çekin geldikini lan kaldı. Çili'nin tüncü ayal prezidenti boğan Bachelet, şenbi günü ictimai taratkında hem bayarlıgansında bugün BDT'de başka atıplık namzatlıkların çekiniş kararı ağırlıkımın ilan kıldım dedi. Bachelet, bazıları benim namzatlıkım için doğru bir vakti emez deyip oluşu mümkün. Ama şundak çoğun bir rekabetli katnaşkallıkımdan pişayman kınmayman dedi. Kiyinki BDT başka atıplığını bikitiş için ilip verilgan gayri resmi müsabı dairesi de hazırca 3 katın bilet taşıram dedi. 15 azalık BDT Kavipsizlik Genişi Costa Rica'nın sabık Maun Prezidenti Rebeca Grinsepan'ın iki kitimlik bilet taşlaştığı birinci oranı koydu. Guyana'nın sabık taşkı işlem ministeri Crowlin Rodriguez bir kitim olsa üçüncü kitimlik bilet taşlaştığı birinci oranı yer aldı. Bachelet'in namzatlıkta ötken fevral ayında şu mezgildeki Çili prezidenti Gabriel Birik hükümeti tarafından ilan kılınan bulup Meksika bilen Brazilya'nın solcu rehberlerimi onu kollap kuvvetligen idi. Ama 74 yaşlık Balçit'in namzatlıkta Çili'nin yeni prezidenti aşkın oğulçul Jose Antonio Costa'nın kollaştığı vazgeçişinin arkasından küçünü yokattı. Herkesin icra kılınması mı adet kaydılığa sahsen BDT başka atıplıkı coğrafyalık rayolla ara nöbetleşip almıştırıldı. Bu kıtım nöbetinin Latin Amerika'ya geldiğine bağlanmaktı. Balçıt'ın namzatlıktan çekinişi bilen birge nöbetteki BDT başka atıplı boğan 77 yaşlık Portugaliyalık Antonio Guterres'in ornağı geliş için rekabetli çıvatkan namzatların sahne 4 ayal ve 3 er bulup cemi yetti güçtü. Guterres 2-5 yıllık vazife öteş müddetini 31. Dekabr'da tamamlaydı. Hürmetlik radyonlukçular yukarıda haberle anladınlar.

Türk tarixi nəzər sağınımızda əsrlərdən bizə itib gəgəlləri pəqət uruşla, qəlibilə və dökümdarlarının hikayələrlə əməz. Bəlkə bu uluq tarixinin sükütkə oxşaydıqan, ləkin çünqür izlanı qaldıqan başqa qəhrəmanlar mı ba? Bəzilə bir öy işçidə dövlətinin kəlgüsü doğrusu sözləşkən, bəzilər at üstədə qoşullağı yol gösətkən, bəzilər bir şəhərinin paravallıqıqı başlamçılıq qıyğan, yeni bəzilər bolsa qələmi, sözü və cəsurluqa bilən öz dəvrinin çıqralırdın halqıb dasıqlılaşqan. Ulaq tarixinin qirvikidi turqalla əməz, bəlkə dəl Türk dünyasının xatirisi yıldız tartqan küşlük ayallardır. Qeyn ondaqda diqqətinla proqramımızda bolsun. Türk medeniyetinde ayal paket öyü işçidil durduğun, erinin sayısında yaşaydıgan bir şəxs bulup kalmağın. Kadınki Türk cemiyetlerde ayal, hayat ve devlet düzümünün mühim terkibi kısımlarının bir burun deyip karalgan. Hatun, kanının paket ayalılı bulup kalmasının, devlet işlerde söz kiliş hukuku ige, elçilerini kabul kıldıgan, murasımlarda oran aldıgan ve lazım boğanda siyasi kararlarının işçidinme oran aldıgan bir kişilik idi. Urhun abidlerde Kaan bilen birge hatunnun mutlulgu ilinişi Türk devlet çöntçisidiki ayallarının ornunu göstüb verdiğen en küçük delillerinin biridir. Çünkü Türklerde devlet fakat birli adamının mürsüdü yükselmekti. Belki aile, cemiyet ve devlet otursu kurulga rışsının içi de ayallarına bağıydı. Bozkır'nın katlı şamallarda çoğun boğan Türk ayalları hayatının kıyınçılıkları yatemesiydi. At minetti, lazım boğanda ok atattı, birlik ceryanında ailesinin yükünü götüretti. Ballarını terbiyeleştin başka, kabilesinin tüzümünü qoğdaydı. Bırak onun küçü, fakat kündülük hayatları çeklengenemez. Tarih boyunca Türk eyalları lazım boğanda siyaset, uruş ve diplomatiyanın bu merkezde ornağan idi. Şun aşkı Türk tarihini, fakat er hükümdarlarının isimleri bilerle okuş, o tarihinin yerimini kem koyup koygallık bulundu. Bu uzun hikayenin en kadimi ve en küçük isimlerden biri, ismi Esirlerden Buyan Yanıravatkan Tomrus Hatun'dur. Massagitlanın hükümdarı Süptetliğe ilindiğen Tomrus Paris hükümdarı, ikinci kürüzge karşı ilip bağlan körüşü bilen, tarihteki en unutulgusuz ayal hükümdarlarının birine aylangan. Onun hikayesi fakat bir uruşunun emas, erkinlikni qoğdaşını xalaydıgan bir cemaatinin karşılık göğüsü şerkitinin izleri ba. Tomrus Hatun, Bozkır'nın üstüde yükselgen ayalla iradesinin simvollarının biridir. Onun ismi aradın mınlıgan yıllarının ötkellikki karamay, hazır mı cesurluk bilen bir gevdileşken halda tılgı ilinmaqta. Selçukilar dünyasında Altuncan Hatun Toğrul Bey'nin ayalı buluştuğun sırt siyasi işlerde aktif rol oynayan küçük bir devlet ayalıydı. Karahanayla Melikisi Türkan Hatun olsa Melikşah devirde devlet siyaseti de mühim nüfuzga ikiydi. Bu ayalların hikayeleri Türk-İslam devletlerde ayalların kereklik boğanda siyasetinin merkezde oran alalaydıqallıkını köstüp biridi. Anadolu Selçukileri devirde Mahperi Xuandı Hatun saldıqan eserleri bilen medeniyet ve mimarçılık tarihimizde iz kaldıdı. Kayseri'deki Xuandı Hatun külliyesi onun eserlerden kinki devirlerine yitip bağın mirasıdır. Gevher nesibe olsa insan hayatı bekişlengan Gevher nesibe darış şufası bilen üzünün ismini saklap kemmekte. Şunda kılıp Türk ayalarının mirasının pekat sarayla demez. Belki şehirlerinin taşlarda ve insaniyetki kılınan yakşılıklı adımı yaşavatkallıkını köstüp bədi. Türkistan'a köz yükürtmüzde Gevherşat, Begüm, siyasi küçü bilen birge mimarcılık ve medeniyet hizmetleri bilen aldın kıplan çıkıdı. Kırgız dalılarda olsa Kurmancandatka halkının kelgüsünü koğduğan küçlük bir ayal rehber süpüde tarihtin ornağan bulup, tağlanın katlıklıkı bilen bir ananın merhameti oxşaş bir yürekte özü bilen bille ilip yürgen Kurmancandatka halkının hatirisinde yaşayışında umlaştırmakta. Türk dostallardı mı ayalla hikayenin girviki demez, del otturdun oran oldu. Banu Çiçek ve Burla Hatun cesurluğu, aklı ve küreşleri bilen

bunun en güzel örnekleridir. Ula gerek boğanda at minidu, uruş kılıdu, karar çıkarıdu ve ailelerini koğdaydu. Yakın tarihte bolsa Nene Hatun ve Kara Fatma'nı görümüz. Biri Erzurum'da vatanını koğdaşın simvoluğa aylanan bolsa, yeni biri milli güreşte kural isip seplerde uruş kıygan. Lekin ayallarının tarih tıkaldığıgan izleri pekat uruş ve siyaset bilenle ölçenmeydi. Türk dünyasının medeniyeti, seniti ve edebiyatı mı ayallarının evazları bilen bir yığan. Şiirleri, nakşıları, kol hüner senetleri ve ağzaki enenleri bilen ayalla medeniyet hatirisini evlattan evlatka yetküzüp gelgen. Türk dünyasının ayallarına karanımızda hükümdarlarını, anılarını, cençilerini, senetkarlarını ve şairlerini körümüz. Hemisinin ortak terpi öz zamanları sızgan çıgıralarını halkıp ketkellikidir. Türk dünyası da ayalla tarihinin girvikidi saklap turduğan bir sayemez. Belki tarihinin sepirge emrah bulduğan küçük bir avazdır. Ve biz bugün eni şu avazını kaydedin anlavatımız. Yıldızdağın yanrıgan esirlerini halkıp ötken, bozkırının şamalığa arılışıp bugünkü itip gelgen sadalarını. Yani ayallarının evazını anıldık. Kiler hep de kayıt görüşkice aman bu gayısla gayr hoş. Yıldızların yanrıgan sadası.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio La Voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
9: Јуфлет зари и Турција.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
6: اینجا Ankara Radio صدای Turquía.
11: Да, Turquía Radio да.
12: Хосуме Туркияи зайна Радио Гаяна.
13: Getirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
14: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
15: Ayç Radyo Voça Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovası.
18: Gipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ona Türkiye Ovası Radyosu.
1: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radyo Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
19: It Türkiye Hangya Radyo ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

denizlerden daha derin, topraktan güzel kokan ne olur, rüzgardan daha serin, başaklardan daha nazlı, ay ışığından olur.

geceden kuşlar gibi gidip gelen umutların, umudun ötesinde ne olur? Göç eden kuşlar gibi gidip gelen umutların.

Eriyirleşler, ilki havarlar bilen tanış ediyaz, öngü bilen havarların qıytqaça mazmuni. Tehran, Amerikanın Birleşen Ştatlarının İrana qarşı hücumlarını qaytadan başlamağı meyilleştiriyanlığını öngötürüp, ara

0: ýerine kabul edilendiginiň habar berilýändigini ma'lum etdi. Beýannamada Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýalňyşlyk goýberse Tibetdäki Amerikan bäkwitlerine we harwa bazalara agyrylyş çäreleriniň görüljekdigini duýdurdy. Katar Amerika Eýran gepleşiklerini täzeden dikeltmek üçin töwellaçylyk tagallarlarynyň dowam etdirilýändigini habar berýär. Katar töwellaçylyk toparynyň takminan 2 hepdäniň dowamyna Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Eýranyň arasyndaky gepleşikleri gaýtadan başlamaga gönükdirilen tekliplerin üstünde geňeşmeler geçirendigini ma'lum etdi. Daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Majid al-Ansari Dohanyň gepleşikleriniň gaýtadan başlanmagy meselesinde Washington we Tehran bilen pikir alyşýanlygyny aýtdy. Ansari Katar bilen Pakistanyň iki tarapyň arasynda töwellaçylyk edýän günlerini Katarly töwellaçylaryň gepleşiklerde öňe güýçlik gazanmak maksady bilen paýtagtlaryň arasynda bir näçe sapar edendigini belledi. Rusya Ukrainanyň saýlaw güni guran hüjümlerine jogap berjekdigini beýan edýär. Zelenski bolsa Trump bilen duşuşýokdygyny ma'lum etdi. Resmileriň aýtmagyna görä Rusya ses berilişiniň soňky gününe Moskwa we onuň etraplaryna Ukraina tarapyndan uçormansyz howa enzamlary bilen gurulan hüjümlere jogap ýokmyny Kiyeva qarşı hücumları güýçlendirjekdigini beýan etdi. Hücumlar netijesinde 2 adam ölüpdi we nefti gaýtadan işleýän zawodlaryň birine ýangyn bolupdy. Russiýanyň gorunmak ministrligi Ukrainanyň Russiýanyň raýatlarynyň demokratik erk islegine päsgel bermäge synanşanlygyny tap, oňa degişli gaýtawlygyň görkezilijekdigini ma'lum etdi. Şorwatyň özünde Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump bilen geçiren telefon söhbetdeşliginden soň onuň özü bilen New Yorkda duşuşmak barada ýalaşanlygyny aýtdy. Halap şäheriniň günortasyndaky Uova yerlerine yerleşen ok değeri ammarına partlamalar bolly. Siriyanın devlet havar veriş serişteleri, Siriyanın Halap velayetinin gün ortasının akı, Al-Ais sevitinine güçlü partlamaların bolonluğunu ve harvı deskaların birine ikinci dereceli partlamaların yüde çıkandığını havar verdi. Devlet teleyaylımı Al-Akhbariya ilkinci partlamaların sebebinin henizem derinelyenliğini ma'lum etdi. Sana Havarlar Agentliği olsa partlamaların Al-Ais'in kolayınnakı harvı defkada bolonluğunu havar veriyar. Yerli çeşmeler partlamaların Siriyanın korunmak ministerlerine degişli ok değeri ammarını yüze çıkandığını aytdı. Ve sonki havarımız, Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Birleşen Milletler Kuramasının Baş Asambleyasının 81. meclisine katnaşmak üçin New York'a vardı. Prezident Erdoğan, BMG'nin Baş Asambleyasının 81. meclisine katnaşmak üçin New York'ta saparda bolýar. Erdoğan, Baş Asambleyada etjek yıllık çıkışı, onun bu meclisdäki 16. çıkışı bolar. Erdoğan, seýşenbi günü çıkış eder. Erdoğan'ın çıkışına İsrail'in Gaza'da alıp barayan genosid urşi Palestin'in halkara derecesine ikrar edilmeli ve İsrail'e karşı görülüp bilinecek diplomatik çareler esasi oran eyleyar. Şeyle de Erdoğan'ın en çeme yurtların liderleri bilen iki taraflayın duşçukları geçirmeğine karşılıyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz TRT Türkmençe'den günün mühüm havarları bilen tanışvarlınız.
1: Türkiýanyň Sesi Radiosy bütün dünýä ýüzlenýär.

Bütün dünya parahatçılık günü. Şu gün bütün dünya parahatçılık günü. Gitler Germaniyasının Polşa ağlanıdan urşunun başlan günü, ozolqi Sovet Respublikalarını ve Türkiye'de bütün dünya parahatçılık günü hükmünü bellinilip geçiliyer. İkinci Cahan Urşundan son şeyli uruşların qaytılınmadlığı üçün Birleşen Milletler Qurumasının dörödülmeği umuman alınanını, köp sanlı uruşun turmoğunun ve yayvanlanmoğunun öngün aldı. Emma muňa garamazdan wagtal-wagtal sewitleýin çaknyşyklar ve uruşlar baştan geçirildi.

Birleşen Milletler Gurumasının düýbi tutulýar deňlik kadasyna bap gelmeýändigine garamazdan 5 agza ýurt Birleşen Milletler Gurumasının howpsuzlyk geňeşini döretdi. Muňa köp sanly ýurdun garşy duranlygyna garamazdan howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik 5 agzasy henizem öz işini dowam etdirýär. Palestina meselesini bolşyaly şol 5 agzadan birinin garşy durmagy sebäpli karar kabul edilip bilinmeýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın erjellik bilen beýan eden dünýä 5'den uludur pikiri soňky ýyllarda güýçli gollaw tapýar. Birleşen Milletler Gurumasının dünya parahatçılığına has işçin koşan koşmağına arzu edip yeni devre gedek bütün dünya parahatçılık gününü kutlayarız.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Radyosu.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Dipleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquie.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye hangia radio ya?
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.